Tanrı'dan budur arzum. Gözlerin hiç zaman yaşla dalmasın. Hoşbaht yazılsın yazım. Benim tek

0: nedir tükenmez cavanlığım. Sanardım ki ebedi tükenmez cavanlığım.
1: Ömrü çiçek eder oldu, sevinç oldu keder oldu. Ne için geldi gider oldu, kimden küstü cavanlığım. Ömrü çiçek eder oldu, sevinç oldu keder oldu. Ne için geldi gider oldu, kimden küstü cavanlığım.

Yan deyersen yanaram, don deyersen donaram. Don deyersen şeyh olur, kifrine konaram. Ay gözümün karası, ay kalbimin parası, ay derdimin çarası, daha ne isteyirsen. Ay gözümün karası, ay kalbimin parası, ay derdimin çarası, daha ne isteyirsen, daha ne isteyirsen, daha ne isteyirsen, daha ne isteyirsen, daha ne

güzeldir her seher senin yanında olmak. Ne güzeldir her akşam senin etrini duymak. Ne güzeldir her seher senin yanında olmak. Ne güzeldir her akşam

ne güzeldir her seher. Senin yanımda olmak ne güzeldir her akşam. Senin etrini duymak ne güzeldir her seher. Senin yanında olmak

bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın.

yok olacak. Menden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Menden.

Gedişin dönüşü. Bu sefer niye dertlere dönüşür? Eşk, ya gel danışaq görüşü. Ya da kesip atak her şeyi bölüşü. Derdi mene ver mene mene. Neden ayrılık karanlık ele mene. Nece el çekimize.

Adını gelbinin sahillerine yazarım deniz kimi. Sevirim söylesen bir akşam beni. Susarım deniz kimi. Susarım deniz kimi.